Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo druz kirdin u blau kirdin u reklama kantan La kanali spedo spede fm Peywendi bken bam jmara 0-771-940-99-99 0-550-423-11-11

0: cundî fil, wezîr, zor basîr. Kişmelîk, kişmelîk, her başîr.
1: Her başîr. Ha?
2: Şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr.
0: Neyzek agirmava, serdi yakamava. Zayiş bodu hormava, bomulu anka. Her başîr.
2: Her başîr.
0: Gaşa akam, bebez keşir.
1: Her başîr.
0: Tamrîk, taknîk, tadrîb, terkîz.
1: Her başîr.
0: Her çi şîrî dîv şîr emaniye. Mastu panîr.
1: Her başîr.
0: Her başîr.
2: Başîr, başîr,
0: her başîr. Başîr-i altunsa, katamu boni sürüştî hoşa. Abi elle hamu malaka habi, bra leybun aşa.
3: هوالكان بسبونسري